Y buenos días para la amable audiencia de Radio Buiracampán. A pesar de pedir guay señime, yema copo juguero pibe, gina y cuasa, la hora exclusiva, espacio exclusivo de la lista uno lo mitad. Juntos sí podemos, encabezado por el guapo joven ingeniero Sergio Carrillo, que a la ñana interenterágina, peema pelleja la pe pellero, dai por y como que sea, ñande yara y bateja, ñande que voy a pegar y el 4 de octubre. Aniquelo mitad ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,